0: leitin. Standart inibiden yürütin.
1: Beni gel kutlar. Seni ve güvenin. Yala varmaysa gidilemedin.
0: Kill me.
1: Ayıpma gibi sitamı katabı.
0: Kill me.
1: Baby girl, are you ready to go?
0: Kill me.
2: See, I'm counting my money so I can't get you. See, I'm counting my money so